0: Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

yeryüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: şarkı ne diyor?
1: Severse.
0: Adı aşk olur diyor. Sen ben ayrı yazılır diyor. Ben de biz olalım diyorum sana.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım. Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Artı eğitim eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu.

0: filosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adım

0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 5. Gül güne gülle başlıyor. Radyo 5. 3

0: Herkese merhabalar. Güzel bir salı gününü karşılıyoruz yine. Bakalım bu güzel salı gününde hangi şarkıları paylaşacağım. Önceden söylemeyeyim de sürpriz olsun. Tabii ki en sevdiklerinizi çalacağım. Zaman zaman özlediğiniz şarkıları da çalacağım size Gülgün'e Gül'le de. Hoş geldiniz. 2 saatlik serüvenimiz başlıyor.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söktüm.

Şimdi tarih boyunca insanların kafasında büyük merak uyandıran efsaneler var biliyorsunuz. Efsanelerin çoğu da geleneklerin ortaya çıkmasında aslında önemli roller oynayarak zamanla toplum içerisine yerleşmişler. Kökenlerine baktığımızda genel olarak inançlara dayalı olduğu gibi bazı efsanevi olaylarda tarihi olayların biraz halkın abartması sonucu ortaya çıkıyor. İşte böyle asırlardan beri nesilden nesile yayılıyorlar ve günümüze kadar geliyorlar. Ben de bugün

0: olsun.
1: Gül Güne Gül'le de bugün geleneksel Türk efsanelerini konuşuyoruz. Bir Diyarbakır efsanesiyle başlayalım mı? Albat Dağı ejderhasını anlatacağım size. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Albat Dağı'ndaki halkı susuz bırakan bir ejderha efsanesi olduğunu biliyor muydunuz? Hemen anlatmak isterim. 12 bin yıllık bir geçmişe sahip Diyarbakır, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış biliyorsunuz. Bu medeniyetlerden birçok tarihi yapı miras da kalmış bize. Bu tarihi yapıların yanında bu medeniyetlerden birçok hikaye, efsane de tabii ki günümüze kadar ulaşmış. Diyarbakır'da da birçok halk efsanesi asırlardan beri nesilden nesile yayılmış ve günümüze kadar da gelmiş. Bunlardan bir tanesi de işte Diyarbakır'ın 17 ilçesinden biri olan ve tarihi bir geçmişe sahip olan Silvan'da bulunan Albat Dağları efsanesi. 1500 metreyi bulan Albat Dağları Silvan'ın arka tarafında yer alır. Tarihte çok önemli bir yer edinmiştir Albat Dağı ve çevresinde tarihi yapılar ve kalıntılar da mevcut. Eğer günün birinde yolunuz düşerse.

mutlaka uğrayın. Keskin kayalıklara sahip Albat Dağları ova boyunca ilçeyi doğudan batıya doğru kesiyor. Rivayet edilenlere göre Albat Dağı efsanesinin asıl kahramanı bir ejderha. Efsanede ise halkın çaresizliği gözler önünde. Peki Albat Dağı ejderhası efsanesinde olaylar nasıl yaşanmış derseniz şarkıların sonrasında tabii ki anlatırım sizin için memnuniyetle.

aldığı iki yanı keskin bir bıçakla ejderhayı öldürmek için Ortanca Çeşmesi'nin yanına kadar gidiyor. Bey kılıcını iki eliyle ve enine tutmuş. Ejderha burnundan alevler saçarak derin soluklarla beyi içine çekip yutuyor. Ama beyin elindeki kılıcın iki tarafı da keskin olduğu için ejderhayı ağzından kuyruğuna kadar ikiye kesiyor. Ejderha ölüyor ve tabii kendisi de ejderhanın içinden kurtuluyor. Fakat ejderhanın zehri beye bulaşmış. Hemen konağına dönüyor ve bahçesinde bulunan havuzun içerisine süt doldurup havuzun içerisine giriyor. Havuzdaki süt ejderhanın zehrinin bulaşması nedeniyle birden kesiliyor ve çökelek haline geliyor. Fakat bey ejderhanın zehrinden kurtulmak için sürekli olarak süt banyosu yapmaya devam etmiş. Bey süt kesilmeyene kadar süt banyosunu sürdürerek ejderhanın zehrinden arınmış diyor eskiler. Böyle ilginç bir efsane var. Bilmiyorum duymuş muydunuz daha önce? Şaşırdıysanız hiç şaşırmayın. Çünkü daha neler var neler size anlatacağım.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo 5. Güne güne.
5: Radyo 5.
4: Gün güne güne devam ediyor.
5: Radyo 5.

Gülgüne Gül'le de bugün size geleneksel Türk efsanelerinden bahsediyorum. Suzan Suzi'yi de anlatmak isterim. Kırk Azizler Dağı'nı. Diyarbakır'ın güneybatısında Dicle Nehri'nin kıyısında Kırk Azizler Dağı vardır. Bu dağın arkası Kırk Azizlerin haç yeridir. Çocuğu olmayanlar buraya dilek tutmaya gelirler. Zengin bir Süryani ailesinin de hiç çocuğu olmamış geçmişte. Kadın bir dilek tutmaya gelmiş ve dileğinin gerçekleşmesi halinde bir adakta bulunmaya yemin etmiş. Sonra bir kız doğurmuş, adına da Suzan Suzi demiş. Her yıl doğum gününde annesi onu giydirip süslemiş, Kırk Azizler Dağı'na götürerek bir hayvan kurban edermiş. Suzan çok güzel bir kız olarak büyümüş, Müslüman komşularının oğlu Adil'le birbirlerine aşık olmuşlar. Başka bir doğum gününde annesi bir hayvanı kurban etmek için Suzan'ı hizmetkarlarıyla birlikte Kırk Azizler Dağı'na yine göndermiş. Adil de onları gizlice arkalarından takip ediyor. Hizmetçilerin kurban kesme heyecanı sırasında bu durumdan yararlanarak Suzi ve Adil dağın arkasında dolaşarak buluşmuşlar. Kırk Azizler bu davranışından dolayı Suzi'yi affetmemiş ve onu lanetlemişler. Suzi, Ongöz Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne düşmüş ve orada boğularak can vermiş. Suzi'nin ölümünden sonra Adil de aklını kaybetmiş diyor eskiler. Tabii bu efsane üzerine de bir türkü söylenmiş. Suzan Suzi türküsünü bilirsiniz sanırım.

Gül Güne Gül'le de bugün geleneksel Türk efsanelerini konuşuyoruz. Şah-ı Meran'dan da tabii ki bahsedeceğim size. Şah Meran'dan yani. Tarsus'umuzda yılanlara Meran adı veriliyor biliyorsunuz. Barış içinde yaşayan bu yılanlar akıllı, aynı zamanda şefkatliler ve kraliçelerine Şah Meran deniyor. Şah Meran'ın vücudunun üst kısmı güzeller güzeli bir kadın, vücudunun alt kısmı ise yılan şeklinde. Bu efsaneyi hemen hemen herkes bilir ama bilmeyenler için bir kez daha anlatabilirim diye düşündüm. Onu ilk gören insan Cemşap, odun satan fakir bir ailenin oğludur. Cemşap arkadaşlarıyla bir mağaradan bal çıkarmak istiyor ama arkadaşları daha çok bal alabilmek için Cemşap'ı mağarada bırakıyorlar. Cemşap mağarada ışık sızan bir delik fark edince bıçağıyla bu deliği genişletmeye başlıyor ve çok güzel bir bahçe görüyor. Bu bahçede eşsiz çiçekler, bir havuz ve birçok yılan da var. Yıllarca burada yaşayan Cemşap Şahmeran'ın güvenini kazanıyor ama elbette ailesini de özlüyor ve Şahmeran yerini kimseye söylememesi şartıyla onun gitmesine izin vereceğini söylüyor. Cemşap Şahmeran'ın yerini padişah hastalanıncaya kadar kimseye söylemiyor gerçekten. Vezir padişahın iyileşmesi için Şahmeran'ın etini yemesi gerektiğini söyleyince Cemşap Şahmeran'ın yerini gösteriyor ve Cemşap'ın aslında üzgün olduğunu gören Şahmeran onu kaynatıp suyunu vezire içirmesini, etini de padişaha yedirmesini söylüyor. Vezir ölüyor. İyileşen padişah ise Cemşap'ı veziri yapıyor. Efsaneye göre Şahmeran'ın öldürüldüğünü bilmeyen yılanlar bunu öğrendiğinde Tarsus'u istila etmiş derler. Yine bir söylentiye göre Şahmeran'dan tıp bilimiyle ilgili birçok bilgi edinen Cemşap aslında Lokman hekimdir diyenler de var elbette.

Sabine Gül'le de birlikteyiz. En keyifli şarkılar eşliğinde bugün size geleneksel Türk efsanelerini anlatıyorum. Sırada Kız Kulesi var. Battal Gazi askerleriyle birlikte İstanbul'u kuşattı.

kuşatmaya geliyor. Bu kuşatmadan bir sonuç alamayan Battal Gazi Kız Kulesi'nin önündeki kıyıya karargahını kuruyor ve burada 7 sene kalıyor. Anlatılan hikayeye göre Battal Gazi'nin 7 yıl Üsküdar kıyılarında kalmasının asıl nedeni Üsküdar Tekfuru'nun kızına aşık olması. Üsküdar Tekfuru Battal Gazi'nin korkusuyla kızını ve hazinelerini Kız Kulesi'ne kapatıyor. O sırada Şam seferinde olan Battal Gazi sefer dönüşünde kayıkla kuleye gelerek Üsküdar Tekfuru'nun kızını ve hazinelerini alarak Üsküdar'a geri geliyor. Üsküdar'dan atına atlayarak oradan uzaklaşıyor. Sıkça kullanılan atı alan Üsküdar'ı geçti sözü de işte bu hikayeden geliyor.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin aynı samimiyet ve titizlikle sürdürüleceğini belirterek emeği geçen siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve devlet kurumlarına teşekkür etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan gençlere İşkur'da öncelik tanındığını belirterek, bundan sonraki süreçlerde TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize özel kontenjan ayıracağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'mizde artık terörün kökünü sonuna kadar kazıyıp 86 milyonun kardeşlik içinde ülkemizin üretim, çalışma ve ekonomik gelişme alanında huzur ve asayiş yolunda ilerlemesi, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump bir Amerikan haber kanalına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik girişimlerde Umman'ın engel teşkil etmesi halinde bu ülkeye hedef alacaklarını belirterek uyarılarda bulundu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü

0: sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
0: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
2: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
2: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
2: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
2: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
2: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
5: Artı eğitim, eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki

0: kurun. Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
0: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
0: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
0: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
1: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Gül güne gülle devam ediyor.
2: Radyo 5.
4: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
5: Ladies and gentlemen, this is my chocolate.

Programın en başında söylemiştim aslında. Ülkemizde o kadar çok efsane var ki hangi birini anlatsam diye şaşırdım bugün. Ege'de bir Çingene efsanesi var mesela. Hemen onu da paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Eski zamanlarda Ege kıyılarında birçok uygarlık yaşıyor biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de İzmir dolaylarında Çingene çalgıcı ve dansçıların yaşadığı bir uygarlık. Efsaneye göre dünya çingenelerinin başı Ulu Çingen burada yaşarmış diyorlar. Ve yine burada dillere destan güzelliği, harikulade ses ve kıvrak danslarıyla dünyaya ün salmış Şah Çingene de yaşıyor. O zamanlarda geceleri sahil kenarlarında düzenlenen eğlenceli at arabaları dolusu içecekler geliyor. Dünyanın en iyi çalgıcıları çağrılıyor. Geniş halkalar oluşturuluyor. Ortaya ateş yakılıyor ve herkes gönlünce eğleniyor. Meydandaki kalabalık gece boyunca merakla Şah Çingene'nin büyülü dansını beklermiş diyor eskiler. Sonunda genç kız saçlarına taktığı yaban gülü, parmaklarında zilleri ve şu edasıyla görünürmüş. Bir anda tüm gözler ona çevrilirmiş. Herkes pür dikkat onu izlermiş. İzleyenler mest olmaktan kendilerini de alamazlarmış. Ulu Çingen'de kızın cazibesine karşı koyamayanlardanmış. Sonunda kıza açılmış ve 40 gün 40 gece sürecek bir düğünle evlenmeye karar veriyorlar. Şölenler düzenleniyor. Efendim içecekler su olup denizlere karışmış. Öyle diyor eskiler. Ama Ulu Çingen'in mutluluğunu ve ileri yaşında körpe bir kızla evlenmesini kıskanan hasımları hain planlar peşine düşüyor. Planları da düğünün son gecesi Ulu Çingen'in Şah Çingene'ye vurulduğu sahil kenarında onu öldürtmek. Ve 40 günün sonunda planladıkları gibi de oluyor. Efsaneye göre kocasını kaybeden genç kız o gece sanki 40 yaş yaşlanmış, güzelliğini yitirmiş. Öyle ki eskiden etrafında pervane olanlar bile yüzüne bakmaz olmuş. Daha fazla dayanamayan kız kocasının cesedinin yitip gittiği sahilden denize doğru yürümeye başlıyor. Yürüyor yürüyor uzaklaşıyor, adeta bir nokta oluyor mavilerde ve sonunda da kayboluyor. Denilen o ki ne zaman o sahilde aşıklar görülse Şah Çingene gelir, çirkin yüzüyle aşıkları korkuturmuş. Tabi zamanla aşıklar o sahile gitmez olmuşlar. Sahil zamanla ıssızlaşmış, Şah Çingene ise bir daha görünmez olmuş.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Programın en başında söylediğim gibi ülkemizin dört bir tarafı efsanelerle dolu. Ben de hangi birini anlatsam diye şaşırdım bu kısacık zamanda. Yine bir Diyarbakır efsanesiyle devam ediyoruz. Karacadağ ejderhasını anlatacağım bu kez de size. Diyarbakır'ın klasik efsanelerinden biri olan ve meşhur bazalt taşlarının renginin belirlendiği Karacadağ efsanesini bilmiyorum duymuş muydunuz? 12 bin yıllık geçmişiyle 33 medeniyete ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz Diyarbakır. Tarih boyunca her dönem önemli bir yere sahip olmuş bu sebeple. Diyarbakır'da Roma, Bizans ve Sasani döneminden Cumhuriyet'e kadar olan bin yılı aşkın süreçte Arap, Kürt, Türk, Ermeni gibi farklı etnik güçler hakimiyet kurmuşlar. Diyarbakır sık sık el değiştirse de her istila sonrası onarılarak dönemin ihtiyaçlarına göre yeni yapılar eklenerek yeniden inşa edilmiş. Hayatın her daim sürdüğü bu kadim kentte yaşayan toplumlarda yaşanmışlıklarla, inançlarla bazı efsanevi olayları nesilden nesile aktarmışlar. Diyarbakır'da anlatılan birçok halk efsanesinden biri olan Karacadağ efsanesi de bu efsanelerden bir tanesi aslında. Merak edenler için şarkıların sonrasında anlatıyor olacağım.

ejderhayı boynundan yakalayarak göklere kadar çekiyor. İnsanlar böylece bu korkunç ejderhadan kurtuluyorlar. Yöredeki taşların bu ejderhanın ağzından çıkardığı alevlerle yandığı için bu taşların bu yüzden karardığını düşünüyorlar. Karacadağ'da zaman zaman bu ejderhanın homurtuları ve onu göğe çeken zincirin şakırtıları duyulurmuş. Ejderhanın Karacadağ'daki hakimiyeti böylece son bulmuş. Bu arada bu efsane yüzyıllardır söylenir Karacadağ'da. Tarihi Diyarbakır surlarının yapımında yörenin temel yapı malzemesi olan gri siyah renkli sağlam Karacadağ bazalt taşı kullanılır. Diyarbakır surları ve tarihi yapıların üzerindeki hayvan figürlerinin de bu efsanelere paralel olarak yapıldığı söylenir. Urfa kapının dış yüzeyinde yer alan kitabenin kenarlarında karşılıklı olarak çift ejder motifi kullanılmıştır mesela. Gittiyseniz bilirsiniz. Bu figürün oluşturulmasında temel çıkış noktasının yılan olduğu düşünülüyor. Ejder figürü gökyüzü ve kainat, karanlık ve kötü

0: Güne güle.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
2: Reklamlar.

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 5.
6: Gülle devam ediyor.
5: Radyo 5.
7: Güne gülle.
5: Radyo 5.
7: Güne gülle.
5: Radyo 5.

Gül Güne Gül'le de bugün geleneksel Türk efsanelerini konuşuyoruz. Karacadağ efsanesinden bahsetmiştim az önce hatırlarsanız. Onunla alakalı başka rivayetler de var. Bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum size. Diyarbakır Bey'inin çok güzel bir kızı varmış. Bey'in kızının güzelliği dillere de destan. Bey'in her işi yerli yerinde, merhameti bol, sevgisi çok. Ama o yörede bir dağ var. O dağda bir ejderha yaşıyor. Her yıl yüzlerce insanı yiyor ejderha. Bey ne kadar adam göndermişse de baş edememiş ejderhayla. Başına keselerce altın koymuş, nice yiğit düşmüş peşine. Ama kimse onunla baş edememiş. Bey'in bir oğlu varmış. Yiğit mi yiğit, en sonunda o düşmüş ejderhanın peşine. Dağa gitmiş, bir daha da dönmemiş. Bir süre sonra da ejderhanın delikanlıyı öldürdüğünü öğrenmişler. Bey tabii günlerce yas tutmuş. Ölenle ölünmez. Bir süre sonra yine şehirdeki işlerine dönmüş. Bey'in yanında çalışan bir delikanlı var. Marangozluk işlerini yapan bu delikanlı işinin uzmanı, elleri hünerli. Her gören onun ellerinin hünerine hayran kalıyor. Yaptıkları aletleri, eşyaları da hayranlıkla izliyorlar. Delikanlı günün birinde konakta pencere yaparken Bey'in kızını görüyor. Kız sanki bir ay parçası, yüzü de böyle hiç hüzün görmemiş. Yanakları al al, hep gülüyor. O günden sonra delikanlının gözü Bey'in kızından başka bir şey göremez oluyor haliyle. Ne yana dönmüşse de Bey'in kızını görmüş. Ne iş yapabilmiş, ne de aşkını açıklayabilmiş. Her geçen gün içine kapanmış. Kimseyle görüşmez olmuş, kimseyle konuşmaz olmuş. Öyle ki annesiyle günlerce tek kelime bile konuşmamış. Bir akşam annesi oğluna, oğlum ne oldu sana böyle? Hep gülerdin, herkesle konuşurdun, şakalaşırdın. Bu halin nedir diye soruyor. Hiç sorma ana diyor delikanlı. Bana olanlar oldu. Annesi çok üsteleyince açıklıyor tabii derdini. Canım oğlum diyor kadın. Çok zor bir dert seçmişsin kendine. Anne olarak başka bir şey desen ne eder yapar sana getiririm. Ama bu bey kızı, ne ona ulaşacak kanadım var ne de kolum o kadar uzun. Gel bu sevdadan vazgeç. Sen ne diyorsun diyor anne diyor. Bu sevdadan ancak beni ölüm vazgeçirir. Ana oğul saatlerce konuşuyorlar. Delikanlı anasına o kadar yalvarıyor ki kadın söyleyecek bir söz bulamıyor. Oğluna da çok acıyor bu arada. Anlaşıldı oğlum diyor. Yarın gideriz diyor. Beyden kızını isterim diyor. Ama hiç ümidim yok bey çünkü bize kızını vermez diyor. Ertesi gün gidiyorlar beyin kapısına. Bey bir bakıyor ki fakir bir kadın. Meramını soruyor. Kadın sözünü dolandırmış. En sonunda bey kızını oğluma istiyorum demiş. Annesinden oğlunu sorunca sizin marangozunuz demiş. Bey de kadını kırmak istemiyor tabii. Dahası marangoz delikanlıyı da çok seviyor. Onu küstürmek istemiyor. Bak ana diyor. Bir süre soluklanmış. Birkaç kez ah çekmiş. Başını sallamış. Üzüntüsünü belli edercesine. Benim de bir oğlum vardı. Hem de çok severdim onu. O benim her şeyimdi. Şehrimizin başına bela olan ejderhayı öldürmek için bir gün dağa gitti. Yanına da ata yadigarı olan kılıcı alıp götürdü. Günler sonra öldüğünü öğrendik. O günden beri ben yarım yaşıyorum. Oğlumun acısı hiç dinmedi. Eğer senin oğlun da gider o ejderhayı öldürürse ve kılıcı alıp gelirse o zaman kızımı ona veririm diyor. Ana üzüntü içinde tabii eve geliyor. Oğluna beyin söylediklerini anlatıyor. Gel diyor vazgeç bu sevdadan oğlum diyor. Seni de kaybetmek istemem diyor. Zaten orada gencecik bir delikanlı öldü diyor. Delikanlı laftan anlar mı? Ejderhayı öldürmek için hazırlık yapmaya başlamış. Keskin bir kılıç bulmuş. Yanına bir gürze almış. Annesiyle helalleşip düşmüş yollara. Marangoz delikanlı saatlerce yürümüş hiç mola vermeden. Çünkü bir an önce sevdiği kıza kavuşmak istiyor. Acısını dindirmek istiyor. Sonunda da varıyor dağa. Dağdaki ejderhayı aramaya koyuluyor. Bir ara kayaların arasından geçerken kocaman ejderhayı görüyor. Daha kılıcına davranmadan ejderha ağzından ateşler püskürterek delikanlıyı yakıyor tabii. Delikanlının kılıcı elinden düşmüş. Sırtındaki gürzüne eli varamamış. Derin bir ah çekmiş ta içinden. Bu ah tüm gökleri kaplamış. Öyle yüksek bir ah çekmiş ki delikanlı. Evinde anası duymuş. Anası da oğlunun öldüğünü bu sayede anlamış. Allah'ım demiş kadın, benim oğlumu yakan ejderhayı da yak, kara taşlara döndür. İşte o anda büyük bir patlama oluyor. Ejderha yanarak parçalanıyor. Parçaları dağın her tarafına dağılmış. Kara taş olarak. Dağ tamamen kararmış. İşte o günden sonra buraya Karacadağ denilmeye başlanmış. Bu da bambaşka bir efsane.

0: Bugün de maalesef süremiz bitti. Yarın yine aynı saatte bambaşka ilginç konularla, tabii ki en güzel şarkılarla görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.
1: Benim olmadıysa olmadığı yerine kimse koymadım, yok halim, yok halim. Sarıldı hep şu kollarım seninle.

0: Güldüğüne gülle, güldüğüne gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.

0: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Artı eğitim eğitim.
2: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı

0: bugün atın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
4: Reklamları dinlediniz.

0: olanlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen şeker soruşturmasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrılırken bazı evraklara da el konuldu açıklamasını yaptı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında yaklaşık 282 bin firmanın denetlendiğini ve toplamda 1 milyar 870 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris ile oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Ayrıca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle, Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve...

0: iş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet,

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan...

0: setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızda

0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery. Reklamları dinlediniz.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.

0: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
0: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 4

0: şarkı ne diyor?
1: Severse.
0: Adı aşk olur diyor. Sen ben ayrı yazılır diyor. Ben de biz olalım diyorum sana.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı

0: Ayda'ki Chery Tiggo 7 konfortu kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery, Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızı

0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle burada şehitlerimizin emanetlerine veya şehitlerimizin ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde olmadık, olmayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen şeker soruşturmasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrılırken bazı evraklara da el konuldu açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi gazetede yayımlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin, yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız dedi. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481.684 kontenjanının 479.392'sine yerleştirme yapıldı. Yalnızca 2.292 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devlet üniversitelerinin yurt içi kampüsleri genel kontenjanlarının tamamı doldu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere sürecinin detaylarına değinmeyen Trump, bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşmayı yapmayacaklar dedi.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.

0: Radyo Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle, Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredildi. Bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
2: Geçenlerde bir markette alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Bir kadın gördüm, böyle öksürüp duruyor, tamam mı? Çok da büyük bir market değildi. Ben bilinçli olarak ondan uzak durmaya çalışaraktan yapıyorum alışverişimi. Neyse, kasaya geldik. Böyleleri de hep beni buluyor abi. Kasaya geldim, koydum ürünü. Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
0: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Instagram logosunu değiştirmiş arkadaşlar. Beğendiniz mi? Beğenen var mı ya? Mutlaka vardır da. Genelde beğenilmedi gibi gördüm doğal olarak. Ben de beğenmedim. Çok kötü yani. Gözümüz alışmış o el yazısı Instagram logosuna. Çok ilginç değil mi arkadaşlar ya? Bak hani çok uzun yıllardır oturmuş bu Instagram logo yazısı. Yani logosu ayrı, bir de logo yazısı var. Bu logo yazısını sen neden pırkalarsın ki ya? O kadar şık, güzel, tam el yazısı gibi de değil o. El yazısına benzer bir tarzdaydı biliyorsunuz. Çok ilginç yani, güzel bir şeyi bozmak. Şöyle bir açıklama okudum. Demişler ki bu el yazısı Instagram logosunu Z kuşağı, yeni nesil okuyamıyormuş abi. Öyle bir şeye denk geldim X'te. Öyle yazmışlar işte. Okuyamıyorlarmış çünkü okullarda el yazısı öğretme şeysi bitmiş bilmem kaç yılında. O yüzden bu yeni nesil o işte el yazısı tarzındaki, yarı el yazısı gibi diyeyim. Hani öyle bir stil işte biliyorsunuz. Ama yine de okuyamıyorlarmış. Kardeşim bu mektup mu ya? Ya onun Instagram yazısı olduğunu biliyorsun, görüyorsun. Zaten hani çok saçma geldi bana. Bir yerini el yazısı diye hani okuyamıyor olsam bile, R harfini normal sen kendi bildiğin R harfine benzetemiyor olsam bile onun R olduğunu bilirsin yani. Çünkü beynin tamamlar abi onu. Instagram'daki bir tek R tanımsız ya. Sen o R'yi karma karışık bir şekil bile yapsan senin beynin onu tamamlar yani. R olduğunu bilirsin.
3: Bu ne ya? Burada ne yazıyor abi ya demezsin yani.
2: İmza gibi bir şey olmuş. Yıllarca oturmuş. Bakın kaliteli böyle çok uzun yıllardır oturmuş tarihi şeyler kalır yani böyle. Hani o bir değişmeyen bir imza gibidir. Böyle mesela gerçekten çok uzun yıllardır kullanılan kurumsal işte logolar vardır mesela böyle. Bakarsın tarzıyla çok eski görünür ama hafızana kazınmıştır. Şimdi isim söylemeyeyim, reklam olmasın, aklıma bazı şeyler geliyor. Burada söyleyemem şimdi reklam olmasın diye ama hani böyle ya etrafınıza bakın, düşünün, kurumsal böyle pastanedir, işte gazlı içecektir. Mesela öyle söyleyeyim, hafızanızda canlanır. Meşhur gazlı içeceklerden, bankalardan mesela, banka logosu. Böyle çok eskilerden beri süre gelen kullandıkları logolar vardır. Mesela değişmez. Günümüzde hani sıfırdan kuracak olsam mesela o logo sunsa birisi, bir grafiker, adamlar kabul etmeyebilir. Günümüzde böyle bir şey, bu birazcık demode diye düşünebilirler ama hani öyle bir şey vardır. Bir olgudur bu. Kurumsal kimlik olarak oturmuştur. O adam onu 100 yıldır kullanıyordur mesela. Onu değiştiremezsin yani. Koskoca X'in logosunu sildi, yıktı adam ya. Şey, Twitter'ın. Twitter'ın gül gibi, cillop gibi logosu vardı. Bir kalemde silip attı o kuş simgesini. Mükemmel bir logoydu yani gerçekten. Mavi fon üzerine beyaz. Gitti çarpı işareti koydu oraya. X. Siyah beyaz. Ya o kadar büyük bir yıkımdı ki bu yani. Kurumsal kimlik adına böyle ya buruşturup çöpe atmak. Ya bir meydan okuma gibiydi. Diyorlar ki alışana kadar kötü gelir. Alıştıktan sonra güzel gelir. Hayır abi, X bana hiç

0: Hiçbir zaman güzel gelmeyecek. X logosu.
1: Yani logolarda, böyle jingle'larda, böyle kurumsal kimlik öğeleri diyeyim. Yani sadece görsellik değil. Yazı tipi, renk, işte ne bileyim buna benzer şeyler. Kurumsal kimlik öğeleri. Bunlarda şöyle bir şey vardır mesela. Kötü gibi geliyor olsa bile göze ya da kulağa. İşte ne bileyim bir şekilde kurumsal kimliğin bir parçası olduysa, geçmiş zamanlarda bir şekilde kurumsal kimliğin bir parçası olduysa, oturduysa, onu devam ettirme olayı vardır yani. Neyse, amma ahkam kestim ya. Üff. Allah beni kahretmesin. Ha bu arada bak, Instagram dedi ki, Instagram'da başladık bu konulara. Logo yazısını neden değiştirdi falan diye. Logosunu da değiştirmişti ya Instagram bir ara. Hangi ara değiştirdi tam hatırlamıyorum. 2015'te mi, 2016'da mı? Ondan önce böyle kahverengili bir logosu vardı Instagram'ın abi. O mesela daha analog, daha doğal, daha böyle kaliteli, göze hoş gelen bir Instagram logosuydu bence. O fotoğraf makinesi simgesi. İlk zamanlarındaki, hatırlayın. Böyle objektif görüntü. Sonradan ne yaptılar? Minimalist bir simgeye dönüştürdüler pembe olarak. Pembe yaptılar. Orada da mesela hata yapmışlardı yani bence.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Geçenlerde bir markette alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Bir kadın gördüm, böyle öksürüp duruyor, tamam mı? Çok da büyük bir market değildi. Ben bilinçli olarak ondan uzak durmaya çalışaraktan yapıyorum alışverişimi. Neyse kasaya geldik. Böyleleri de hep beni buluyor abi. Kasaya geldim, koydum ürünlerimi banta, bekliyorum böyle. Pıt diye dibimde bitti. Arkamda öksürüp duruyor, dibimde, ensemde, bir de iyice yanaşarak öksürüyor yani, anladın mı? Böyle hani makul bir mesafe olur ya sırada bekleyen insanlar arasında. Toplumsal bir kural gibi bir şeydir bu yani. Farkında bile değilsindir öyle yaptığının, ama normal insanlar için söylüyorum. Bir mesafe bırakırsın ya böyle. Ama o değil ha. Hani o makul mesafeyi aştığı zaman sen direkt bunu hissediyorsun zaten. Öksürüp duruyor olması ayrı bir şey. Bir de geldi o mesafeyi kapattı. Ya tam arkamda hissediyorum ya. Dibimde yani, böyle anlatabiliyorum. Yani bir insana bu kadar yaklaşmak çok rahatsız edici bir şey. Öksürerek bir yandan. Ya bir tür kötü bir kamera şakası gibi falan. Ben de böyle durumlarda ne yapıyorum biliyor musun? Tırnak içinde doğal olarak takipteyim diyecekmişim gibi oldu. Doğal olarak böyle uzaklaşıyorum, tamam mı? Benim de önümde bir insan var, ona doğru gidemem. Ben de gidip ona çarpıyormuşum falan. İtiyormuşum onu. Ya böyle sol çapraz tarafa doğru ilerledi. Böyle bir üçgen oluştu yani. Böyle bir arka tarafa doğru gittim. Göstere göstere böyle hani. Anlasın diye. Ama nerede? Şu hareketleri yapan insan bunu anlar mı yani? Neyse sonra ne yaptı biliyor musun? Şunu yaptı. Ya benim ürünlerim orada bantta duruyor, tamam mı? Ben orada çekildim. Kenara çekildim yani, böyle uzaklaşmak için. Onun öksürüklerini çekecek halim yok. Bir de dibime kadar geldim. Ben de uzaklaştım. Bantta duruyor ürünlerim. Sanki ben yok olmuşum gibi. Bu ürünleri almayacağım, vazgeçtim deyip gitmişim gibi, ya da hiç olmamışım gibi. Benim yerime geçti kadın, tamam mı? Benim önümdeki gitti zaten, alışverişi bitti. Bittikten sonra kasiyerin önüne hani sıra sanki ondaymış gibi o geldi. O kadın geldi böyle. Benim ürünlerimi göre göre yani orada duruyorlar. Dedim hanımefendi benim sıram ama ben siz arkadaydınız o yüzden. Neden arkadaydım acaba?
2: Tuncay Saran Show.

0: Göreceğim ben seni.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
2: Reklamlar.

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi.

0: Sanatçılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri, sayona.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
5: İnsanın yanında bozuk para olmaması bazen çok büyük bir sorun olabiliyor hakikaten. Bakkala gidiyorsunuz, küçük bir şey alıyorsunuz. Fazla pahalı olmayan bir şey ya da bir şeyler alıyorsunuz birkaç liralık. Ondan sonra bakıyorsunuz cüzdanınızda bozuk yok. En bozuk para 100 lira. Onu vermek durumunda kalıyorsunuz mahcup ola ola, ama başka çareniz yok. Hemen doğal olarak şöyle bir reaksiyon oluyor: abi bozuk yok mu ya? Bozuk yok mu? Yok. Ne yapalım? Yok. Şimdi olmayınca olmuyor, tamam mı? Bozuk olmayınca olmuyor. Sürekli yanında bozuk bulunduramıyorsun. Bazen bozuk olmuyor, yapacak bir şey yok. Abi bozuk yoksa bende de yok, yapacak bir şey yok. Şimdi benim cebimde mi bozuk para olmaması daha tuhaf? Bakkal olarak senin kasanda mı bozuk para olmaması daha tuhaf? Bence senin. Tamam, sana da anlayış gösteriyorum. Olmayabilir. Denk gelmiş olabilir. Ama sen de bana bu kadar şaşırma yani. Olmayınca olmuyor işte. Başka yere götürüyorsun. Abi bozuk yok mu ya? Bazen böyle nadiren de olsa çok büyük bozuk para krizleriyle karşılaşabiliyorum. Bozuk yok mu? Yok abi, yok. 200 liradan aşağı yok benim cüzdanımda. Hep 200. 200. 200. Bazen şey oluyor. Mesela 20 lira veriyorsun. Abi bozuk yok mu? Daha ne kadar bozuk olsun? 20 lira vermişim ya. 5 lira mı vereyim iyice? Yok işte yani. Şıngır şıngır paralarla mı gezelim sürekli?
6: Tuncay Saran Show.

Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Şöyle şu mikrofonu bir ayarlayayım önce, bu olmadı. Biraz takır tukur sesler duyacaksınız, kusura bakmayın, o kadar da şey yapmayın yani. Yok, ben takır tukur ses duymak istemiyorum falan filan, öyle şeye gelemem ben. Ne olmuş yani takır tukur ses duyduysanız? Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet, şöyle yapayım. Şöyle nasıl? Evet. Arkadaşım sen de yayından önce ayarlasaydın şu mikrofonu diyenler de olabilir. Haklılar. Ayarlayabilirdim ama ayarlamamışım. Ne olmuş yani? Yapacak bir şey.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Kim milyoner olmak isterdi çıkan bazı sorulara bakalım. Efendim, birini başladığı bir işten vazgeçirmek için söylenen söz hangisidir? Eski hamam, eski tas. Oldu da bitti maşallah. Show devam etmeli. Yol yakınken dön. Birini başladığı bir işten vazgeçirmek için söylenen söz. Show devam etmeli. Tabii ki yol yakınken dön. Civcivli ifadesi nasıl yerler için kullanılır? Civcivli. Sessiz ve sakin yerler için, gürültülü patırtılı yerler için, eski püskü yerler için, ufak tefek yerler için. İlginç bir soru. Ben ilk defa duydum. Civcivli. Ya abi çok civcivli yer burası ya. Sessiz sakin olamaz. Civciv. Gürültülü patırtılı, civcivli. Bak bu olabilir. Bakalım. Evet aynen gürültülü patırtılıymış. Çok zekalıyım ya. Devam edelim. Game of Thrones dizisinde 7 krallığın başkentindeki kraliyet tahtı hangisinden yapılmıştır? Kılıçlardan, kemiklerden, kristalden, altından. Kemiklerden değil, kılıçlardan. Heh, o meşhur taht. Kılıçlardan tabii ki. Bildim. Az Game of Thrones izlemedik. 2007 yılında bir garaj satışında 3 dolara satın alınan ve 1000 yıllık olduğu anlaşılıp 2013'te açık artırmada 2 milyon 225 bin dolara satılan eşya hangisidir? Çok çok zor bir soru. Arkadaşımız Şam'dan demiş. Şam'danmış gibi geliyor hakikaten. Riske girmiş. Joker hakkını falan da kullanmamış galiba. Ya da kalmadı Joker hakkı. Cevap ne çıkmış? Kase.
2: Tuncay Saran Show.

köyümüze gidiyorum ve genelde onlar beni tanıyor, ben onları tanımıyorum falan. Sürekli her seferde böyle bir mahcubiyet yaşıyorum. Beni tanımadın mı? Beni çıkaramadın mı? Falan. Teyzem mesela geçenlerde bir kadınla beraber gelmiş, bunu çıkaramadım diyor. Çıkaramadım. Niye sürekli böyle bir sınava tabi tutuluyorum? İnsan mahcup oluyor. Tamam, bir yerlerden aşina geliyor böyle. Çocukluğunun derinliklerinden gelen bir ses tonu, bir sima gibi hissediyorsun ama aradan çok uzun yıllar geçtiği için unutmuşsun. Yani kim bilir, çok eskiden gencecik bir kızken ki hallerini biliyorsun sen. Onun o olduğunu bilmiyorsun yani. Gösterse bana fotoğrafını, eskiden bak ben böyleydim diye. Tamam, biliyorum ben seni diyeceğim. Ama bu sefer beni tanımadı birisi. Şöyle bir baktı bana kasap abi. Sen kimdin be dedi bana. Ben dedim Sedat'ın oğluyum. Aaa dedi. Niye döktün saçları dedi. Ya ne yapalım, beceremedik. Sakarlık işte dedim yani. Dökülüverdiler. Abi niye bizi üzüyorlar böyle hani? Saçları niye döktün? Tamam, eskisi kadar kafaya taktığım bir şey değil kellik. Ama birileri böyle bu duruma vurgu yapınca bir şekilde insan üzülüyor yani yine de. Ne olursa olsun. Ne kadar zamandır bu durumda yaşıyor olursan o, biraz üzülüyorsun yani. Niye böyle şeyler söylüyorsunuz yani? Bilmiyorum, bana ayıp geliyor, birazcık düşüncesizlik gibi geliyor filan. Yani niye döktün saçları? Dökeyim dedim artık yani. Çok ilginç. Üzülmeyin bana. Acımayın bana.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınız.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14.

0: 79 0544 344 14 46. Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Artı eğitim, eğitim.
2: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo, Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
7: Bundan yıllar yıllar önce arkadaşlar, radyoda başıma gelen ilginç bir şeyden bahsedeceğim size. Evli bile değilim, çok eskiden olmuş olan bir şey. Bir pazar gecesi arkadaşlar, saat gece 11 civarları arkadaşlarla radyonun yakınlarından geçiyoruz arabayla. Yanlış hatırlamıyorsam bir yerlere gitmiştik, eğlenmiştik falan, artık evlere dağılıyorduk yani. Ve tam neden hatırlamıyorum, sebebi aklımda kalmamış ama ben hazır oradan geçerken inip radyoya gitmeye karar veriyorum. Ya diyorum, siz beni burada bırakın, ben radyoya gideceğim. Vedalaşıyoruz orada. Böyle birazcık sessiz, tenha bir muhit. Zaten o yıllar nüfus az. Bu kadar kalabalık değiliz, biz bizeyiz falan, öyle bir ortam düşün. Radyo binasının arka tarafta 3 katlı bir villa arkadaşlar. Böyle normalde girişi ön taraftan, ya kapıyı çalıyorsun ya da işte anahtarın varsa kendin giriyorsun falan. Bir de arka tarafı var. Otluklar falan var, böyle aralarından geçiyorsun falan. Orada bir de arka kapısı var radyonun. Pek kullanılmayan. Genelde kapalı ama bazen açıkta bırakılıyor. Yani hani çok da önemsenmiyor. Açık bırakılsa da bir şey olmuyor. Öyle bir kapı. Ben de dedim ki hani arka kapıdan geçeyim. Şimdi pazar geceleri 7-11 arası yayında olan bir bayan DJ arkadaş var. Tam onun çıkış saati böyle. Dedim ön kapıdan şimdi girmeyeyim. Çıkmamıştır henüz filan böyle. Tam o dakikalar 11. Bitti mi bitmedi mi, gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Yani şimdi onunla karşılaşmayayım. Gece gece burada ne yapıyorsun? Hayırdır filan bilmem ne, böyle üşendim açıklamaya herhalde, dedim arka kapıdan gireyim, açıksa yani şansımı deneyeceğim. Tam o sırada ön taraftayken ben baktım çıkıyor radyodan. Öyle bir göz göze geldik, hafif bir merhabalaşma falan, öyle çok da samimi olmadı.

birisi. Hafifçe bir merhabalaştık falan. Devam ettim ben ön kapıya doğru. Aa, anahtarım yok. Arka kapıdan dolanayım dedim bakalım. Açık mı? Gittim dolandım karanlıkta böyle. Otlukların arasından geçtim falan böyle. Ayağımda kapri var, kaşındırdılar. Dikenler battı falan böyle hafiften. Neyse geldim baktım abi kapı açık. Girdim. En üst kata çıkıyorsunuz arkadaşlar. Arka taraftan, yani nasıl diyeyim, normalde pek kullanılmayan merdivenler yani. Arka merdivenler. Çıktım en üst kata. En üst katın da kapısı genelde açık. Küflü eski bir kapı böyle. Ve orada bir çocuk sesi duydum. Ve o kapı villanın çatı katına açılıyor. Çatı katı da böyle hani karanlık, genelde depo gibi kullanılan tozlu öyle bir yere açılıyor o kapı. Oradan da bir alt kata inip yayın odasına geliyorsun. Öyle bir yer ya. Neyse o çocuk sesini duydum. Sonra kapıyı ittirdim. Baktım çocuk sesi çok net bir şekilde geliyor yani. Çocuk sesleriydi hatta galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani çatı katında çocuklar oynuyor abi. Öyle net bir ses ya. Şaşırdım ama indim çatı katına, böyle bir iki basamak var sadece. İnip oradan dolanıyorsun. Bir merdiven var, oradan aşağı iniyorsun yayın odasına. Pazar gecesi saat 11 civarları olan şeyler bunlar. Hafif böyle ürpermiş haldeyim yani, öyle çok abartı korkmuş değilim de şaşkınım yani. İnmeden merdivenlerden aşağı şöyle bir kafamı kaldırıp baktım çatı katına. Hani kim bu çocuklar yani, bakayım dedim, o kadar da hani nutkum tutulmuş değil. Ama çok cengaver de değilim yani. Hani böyle hafiften merdivenlere doğru dönerken kafamı kaldırıp baktım abi. Tam net göremedim ama hani çaktırmadan kaçma modundaydı bu. Yerde yatan beyaz bir şey vardı böyle. Yanında da bir çocuk görür gibi oldum ama hani pek oralı olmayıp indim aşağı ben. Bak tüyler diken yine hatırlayınca, sonrasını hatırlamıyorum. Çünkü uyanmışım, rüyaymış. Bu da böyle bir korku rüyası olarak dursun şurada. Tuncay Saran Show.

0: Merhaba, adım Derya. Radyonuz olmadan zaman geçmiyor. Şarkılarınızla, sohbetlerinizle. İyi ki bizimlesiniz. İşinize olan aşkınızı takdir ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Takipteyiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Mahcup ediyorsunuz bu sözlerinizle. Sağ olun. Selamlar, Aksaray'dan Halim ben. Programınızı beğenerek dinliyoruz. Tüm dolmuş şoförü arkadaşlarıma programınız aracılığıyla selamlarımı gönderiyorum. Kolay gelsin. Bizden de hepinize selamlar. Sizinle ve radyonuzla gurur duyuyorum. Teşekkür ederiz bu eğlenceli ve kaliteli programlarınız için. İyi yayınlar. Çok sağ olun efendim teveccühünüz. Tuncay Bey, bizim burada sizin gibi kendi hikayelerini anlatmak isteyen çok hevesli genç bir arkadaşımız var. Adı Batuhan. Komik de çocuk. Bir gün yayınınıza konuk olmak istiyor. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Vucu geyin nasıl yapalım? Mekanın sahibi gerek... Vallahi bilmiyorum. Tanışalım gelsin. Yani neden olmasın, olabilir. Belki eğlenceli de olabilir. Belki ekürü bulmuş olurum kendime. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909. Reklamlar.
0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Ulus Döner, Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
4: No Exit diye bir film seyrettik arkadaşlar. No Exit. Exit diyesim geliyor. Exit. Exit diye mi telaffuz edilir? Exit de mantıklı geliyor kulağa. Exit. Ama böyle hani sanki bu Exit olmalıymış gibi geliyor niyeyse. Ya bunca yıllık Exit'le ilgili tereddüte düşmüş olmam tam bir skandal. Neyse, No Exit diyelim, geçelim. Çıkış yok yani. Çok güzel bir gerilim filmiymiş arkadaşlar. Size de tavsiye edeyim dedim. Filmin konusu şu: uyuşturucu bağımlısı bir genç kız bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyor. Ve bu arada telefon geliyor ki annesi beyin anevrizması geçirmiş. Durumu kritik, ameliyata girecek. Annesine arasının çok kötü olduğu, kardeşi bakıyor. Konuyla ilgili mesajlaştıklarında annesinin kendisini istemediğini falan söylüyor. Ters konuşuyor yani, kardeşi gelme diyor. Zaten ölecek falan diyor. Böyle söylenir mi, aran ne kadar kötü olursa olsun? Yüzüne kapatıyor falan böyle. Neyse, bu arada kız tabii ki çok merak ediyor annesini ne yapacak. Bu arada rehabilitasyon merkezinden de öyle çıkıp gidemiyor izin almadan yani. Ve çıkarmıyorlar, izin vermiyorlar. O da kaçıyor annesinin yanına gelebilmek için. Dışarıda müthiş bir kar fırtınası var. Ve kar fırtınasından dolayı da gidemiyor. Yolda kalıyor, bir dinlenme tesisine sığınıyor fırtınanın geçmesi için. Ve arkadaşlar, buraya kadar anlattığım şeylerin hepsini unutun. Bütün olay aslında dinlenme tesisinde geçiyor, orada yaşanan bir şeyle ilgili. Bu aslında yan hikaye gibi bir şey. Bu annesiyle ilgili durum falan. Bu arada böyle film konularını anlatırken çok uzatıyor muyum? Bu filmi bir arkadaşıma da anlatmıştım. Tavsiye etmek istedim. Anlattım, aynen bu şekilde size anlattığım gibi anlattım. Böyle şuralarında falan hikayenin bana annesinin yanına gidebilmiş mi, gidebilmiş mi falan deyip durdu böyle. Ya bir anlatıyorum yani. Bir dur. Ne bileyim, çok uzattığımı da düşünmüyorum yani. Böyle bir sık boğaz etti. Hadi sadede gel çabuk, annesinin yanına gidebilmiş mi falan. Ya niye herkes bu kadar aceleciyim? 2 saat gevelemiş değilim. Anlatıyorum işte, sakin sakin. Arkamızdan koşturan mı var Allah aşkına? Allah'ım yarabbim ya. Normal bir şekilde anlatıyorum abi. Neyse, işte o dinlenme tesisinde kalıyorlar dışarıda. Kış, kıyamet. Kız annesiyle ilgili bilgi alabilmek için telefona ihtiyaç duyuyor ama telefonlar da çekmiyor bu arada. Telefon çekecek mi diye dinlenme tesisinin otoparkına çıkıyor. Kardeşine ulaşabilmek için yani. Ve o sırada ağzı bantlanmış küçük bir kız görüyor bir arabanın içinde, yardım isteyen. Ellerini arabanın camına vuruyor falan içeriden. Kız ne yapacağını şaşırıyor. Kardeşine ulaşamıyor bu arada. Belli ki dinlenme tesisinde bulunan o 4-5 kişiden birisi bir suçlu. Birisinden birisi bu kızı kaçırmış. Ama ne yapacağını da bilemiyor. Hiçbir şey görmemiş gibi içeri giriyor ve yavaş yavaş anlamaya çalışıyor kimin suçlu olduğunu filan. Gerisini anlatmayayım. Çok güzel twistleri olan, bence insanı güzelce bir geren, adam akıllı, doğru düzgün bir gerilim filmi olmuş abi. Bilmiyorum, ben beğendim yani. Ne bekleyebilirsin ki? Her zaman insanın karşısına çıkabilen tarzda bir gerilim filmi değil. Böyle çekimler güzel, atmosfer güzel. O kar manzaraları falan, karlı gerilim filmlerini çok seviyorum zaten. Güzel film yani, tavsiye ederim. No Exit, çıkış yok.
5: Tuncay Saran Show.

0: Ben Affleck'in yeni Netflix filmi Animals'ın fragmanı paylaşılmış. Başrollerinde Kerry Washington ve Steven Yeun'un yer aldığı, yönetmenliğini Ben Affleck'in üstlendiği merakla beklenen yapımın yayın tarihi belli oldu. Konusu neymiş acaba? Ben Affleck'i severiz. Alırız bir dal. Animals adı da ilgi çekici. Hayvanlar. 9 Ekim'de platformda olacakmış Netflix'te. Evet, konusuna bakıyoruz. Los Angeles'ta geçen hikaye, belediye başkanlığına aday olan güçlü bir siyasetçi ve eşinin oğullarının kaçırılmasıyla alt üst olan hayatlarını odağına alıyor. Güzel. Böyle filmleri severim ben. Öyle yani Gone Girl vardı Ben Affleck'in. Kayıp Kız. Ondan sonra Mel Gibson'ın 90'lardan Fidye filmi vardı. Böyle işte kaçırılma vakaları ya da kayıp vakaları. Böyle polisiye, kriminal tonu olan filmleri seviyorum ben. Bu da öyle bir şeye benziyor. İstenen fidye parasını zamanında toplayabilmek için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Çocuğunu kurtarmaya çalışan aile bu süreçte kendi dünyalarını tamamen yıkıma uğratabilecek zorlu ve karanlık kararlar almak zorunda kalıyorlar efendim. Yakın sinemalarda demeyi çok isterdim, değil Netflix'ten.
1: Güncel Saran Show.

yansımasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber.

insanlar gibi görünen ama süper güçleri olduğunu keşfeden insanlar oluyor. Öyle bir evren. Ve bunlar tesadüfen birbirleriyle tanışıyorlar. İşte başlarından geçen hikayeler falan filan. Öyle bir diziydi yani. Bunun da süper gücü bu kızın. O zamanlar 18-20 yaşlarında falandı galiba. İşte yüksek yerlerden atladığını ama ona rağmen ölmediğini hatırlıyorum. Böyle omzu çıkıyor, düzeltiyor falan. Yani bu neye hizmet ediyor, kime ne faydası var o kısmını hatırlamıyorum ama. Ya böyle bir özelliği vardı. İşte birisi ışınlanıyordu. Birisi resim yapıyordu. Yaptığı resimlerde gelecekte neler olacağı ortaya çıkıyordu falan. Çok ilginç karakter vardı bu arada dizide. Siler diye kötü karakter vardı. Böyle parmağıyla bir şey yapıyordu. İnsanların kafa taslarını açıyordu falan, böyle korkunç şeyler yapıyordu falan. Bir tane Patrelli mi vardı neydi? Prison Break'teki T-Bag'de oynuyordu dizide. Neyse, güzel diziydi sözün özü. En azından ilk birkaç sezonu da izleyebilirsiniz. Eski meski demeyin. Çok güzel dizidir yani. Bu kızcağızımız da o zamanlar işte 18-20 yaşlarında o dizide patlamıştı. Şimdi maalesef geçtiğimiz günlerde 36 yaşında hayatını kaybetmiş. Bu arada hayatını kaybetmeden önce bir röportajda işte bazı tacizlere uğradı. Pedofil bazı durumlar yaşadığını, bu durumların kurbanı olduğunu söylemiş. Ünlü bir rock yıldızına işte söylemiş diyelim bakalım. Ondan sonra ya acılarla dolu bir hayat yaşamış gerçekten. Kardeşini kaybetmiş sanırım çok küçük yaşta falan filan. Bir sürü şey yaşamış hayatında. Çok majör depresyonlar geçirmiş vesaire vesaire. Bir kitap da çıkarmış bu arada. Ondan sonra başından geçen bazı şeyleri anlattıktan kısa süre sonra ölmüş olmasından dolayı da işte birilerinin parmağı var bu işte. Hani bu pedofil çetelerin falan filan, hani yani bunları söyledi, ifşa etti, ondan sonra da hemen öldürüldü. Yani bu kadar kısa sürede bu bir tesadüf müdür diye de konuşuluyor. Üzücü durumlar gerçekten. Genç yaşlarımızdan ayrılmış, güzel, yetenekli bir oyuncuydu. Mekan cennet olsun diyelim ve devam edelim.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor. Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alındı. Düzenleme kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının önü açılırken, bakıma muhtaç gazilerin ödemeleri ve muharip gazilerin sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin organize suç yapılanmalarından farklı yöntemle hareket ettiğini belirterek, güvenlik birimlerinin tem daire başkanlıklarının da yeni nesil suç örgütleri yapılanmalarıyla mücadelede görev alacağını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken, kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bariyerlere çarparak uçuruma devrilen yolcu minibüsünde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı

0: Yazı hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de Otomarket'e uğrayın.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Artı Eğitim Eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Megapoint Hastanesi. Kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Murat Akkoyun. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Erkan Mavigök. Göğüs hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres, Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
6: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunda tanımlanan kurulun kurulduğunu belirterek, kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alındı. Düzenleme kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının önü açılırken, bakıma muhtaç gazilerin ödemeleri ve muharip gazilerin sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir, dedi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Algiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adım.

Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi.

0: bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Berkay'la yaptık. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla bugüne renk katan seslerden biriydi. Hemen sonrasında ise Derya Uluğ karşılıyor bizi. Şımarık isimli şarkısı radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Zinet Salı seslendirdi. Yeniden isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve Hadise'ye kulak veriyoruz hemen ardından. Ara Beni isimli şarkısıyla o da radyonuzda sizlerle şimdi.

Son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan ve sizler tarafından da yoğun istek alan şarkılardan bir tanesi diyebiliriz. Manifest Vaj'da Pekkan ortaklığından dinledik. Hileli isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardından önemli bir besteci Ersoy Üner karşılıyor bu kez bizi. Olacak Gibi Değil isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

0: bacak gibi değil.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
2: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri. Sayona.
6: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
0: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo 5.
9: Mustafa'yla Müzikalite.
8: Mustafa'yla Müzikalite devam ediyor. Radyo 5. Müzik.

Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran bir isim Mabel Matiz'den dinledik ya Canım isimli şarkısıyla birlikte radyonuzda günümüzü renklendiren seslerden biriydi sanatçı. Hemen ardından son teklisiyle Yalın burada Akşamüstü isimli şarkısını seslendiriyor da. Yakın

Günümüzü enerjik hale getiren şarkılardan bir tanesiydi. Kenan Doğulu'dan dinlediğimiz bu özel çalışma. Kız Sana Hayran, radyonuzda sizlerle buluşan şarkıydı. Hemen sonrasından Dünsal'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Gel.

Murat Dalkılıç ve Oğuzhan Koç ikilisinden dinledik. Üzerinden zaman geçse de dinlemekten bıkmadığımız hit şarkılardan bir tanesi Aşinayız. Radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Hemen ardından bir başka ortaklıkla devam ediyoruz. Bu kez Merve Özbey ve Mustafa Ceceli'den dinleyeceğiz sıradaki şarkıyı. Duramıyorum radyonuzda. Ay.

0: fresh. Dijiste caliente.
1: I love it.
0: Mikrofon fresh.
2: Mustafa ile Müzikalite.
0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh.

müziğin başarılı ismi Mert Demir radyonuzdaydı. Son dönemde tarzıyla fark yaratmayı başardı gerçekten ve Cehennemin Dibi isimli şarkısıyla bu kez radyonuzda konuk ettik kendisini. Ardından Said İlge burada Yangın Var isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909. Reklamlar.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Alcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımını

0: Eğitim, eğitim.
1: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu.

0: modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 1479, 0544 344 1446.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Reklamları dinlediniz. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
6: Radyo 5.
7: Mustafa'yla müzikalite.
5: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
6: Radyo 5.

Güne hareket katan iç şarkılardan biriydi. Edis'ten dinlediğimiz bu özel melodi Dudak isimli şarkısıyla beraber biraz da geçmişe doğru yolculuk yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu melodi. Edis'i uğurlarken Megastar Tarkan'a merhaba diyoruz bu kez. Anılarla Yaşamak isimli geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle paylaştığı çok özel çalışması radyonuzda sizler.

0: Radyo 5 dijital kalite.
1: I love it.
0: Müzik. Radyo 5.
2: Mustafa ile müzik kalite.
3: Mustafa ile müzik kalite devam ediyor.
0: Radyo 5.
4: Eskimeyen eskiler.

Hakan Peker'le birlikte geçmişe yolculuk yaptık ve unutulmaz hit şarkılardan bir tanesi Karam'la nostaljik anlar yaşattı bizlere. Umarım keyif almışsınızdır bu özel şarkıdan. Hemen sonrasında Göksel'le beraber yeniden günümüze dönüyoruz. Olmaz mı isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: çalışma.
1: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
2: Radyo 5.
3: Mustafa ile müzikalite.
1: Mustafa ile müzikalite devam.

Ankara'ya Kostan dinledik. Beni Al isimli şarkılarının Afro Soul Remix'i radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren bu şarkının hemen sonrasında ise pop müziğin önemli söz yazarlarından biri Soner Sarıkabadayı karşılıyor bizi. Bence de git radyonuzda. Ben sen

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
1: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Reklamları dinlediniz.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Artı eğitim, eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri. Sayona.
1: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde.
5: dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim: 0344 235 1479 0544 344 1446.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh,

0: Radyo 5.
1: Hoş geldiniz. Bugün birbirimize iyi gelmek için buradayız. Üzerimde gökyüzü, altında yeryüzü ve ben buradayım. Ben Nil. Sen?

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

0: Akademini Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin. Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet.

0: Yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin. Bu kampanya kaçmaz.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri.
0: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, Uzman Doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radio Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Artı eğitim eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin liraya 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Canınız gerçek döner çektiyse rotanızı Doğu Kent'e çevirin. Meşhur Toros Döner Doğu Kent'te. Özenle hazırlanan nefis yaprak döneri, sıcacık lavaşı, bol malzemeli dürümleri ve eşsiz lezzetiyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet, hijyenik ortam ve doyuran porsiyonlar. Üstelik ister restoranda, ister paket serviste, lezzet kapınızda. Sipariş telefon 0533 268 46 46. Toros Döner Doğu Kent. Her lokması lezzet, her günü ziyafet. Siz de bu eşsiz lezzeti hemen keşfedin.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.
6: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister

0: İster eğitim kurumu ya da butik sahibi, bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Radyo Fresh.

0: Nasıl etmez?
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
3: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Bir gün elimi tuttu, bir gün yasımı tuttu. Bir gün sevdi beni çok, bir gün ilk o unuttu.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi.